birgeyi A bakıyım din abo koya birgeyi Oli tortu anda bandayı Sihan gitme bu